wagin ka pante yi fele tutu len fatu fundu fabi yank jank lebe bo bu sizahi wagin ka pante yi fele tutu len fatu fundu fabi yank jank lebe bo bu sizahi wagin ka pante yi fele tutu len fatu fundu fabi yank jank lebe bo bu sizahi wagin ka pante yi fele tutu len fatu fundu fabi yank jank lebe bo bu